0: ve ufanya anonis.
1: Çoğun imen.
0: Çinir de az mahtin beten idinan.
1: Four of three.